helbeste jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar. Bazen de kafesa hesini da girti. Bedulu bir yara wana mezin de hesta evina wan u giridana wan bir ribertiye u gelekhara. Ez ve estrani şuan ra.

evin adili min, Ronya çavi min. Min biriyat ekirli, kes kuş soru deramın.

Dişlerine götümere serhede zozana zozani sarını tenay. Gerdene eli fenani gerdene kaza epoze peçüke fenani nükredi kevo ele ve tenike fenani kağıt edese katıbay. Tili peçi fenani hemra kalama eti serbi keve sevenge sere memkane sore spine minane fincane feyfurine. Mina sevece seve kalatine çen sale kabı gice sere penanı darayı. Tırra ve kol ezere hurbu kutu peşyan şare ve hamayı. Suret etel ya mı kalışine hine bu nesru sermayı. Sev yek saat emrim ve çentik.

Ah böyle içip kim desteydi eş meni hun xari qaddara ya böyle içip kim

Çelengu nazku şenye şefalu şuhu cebbareye Çelengu nazku şenye şefalu şuhu cebbare veylu

0: Rouge, l'ombre rouge. Mon bonheur.
1: Roman'ın
2: önce müstahar.
1: Robo! All in all day!
2: Ne?
1: All in all day!

malim harap. Ey dilbera gerden zucac, ve nazika misle zucac. Kâmet ji reyhana kıraç, veyran ezi malim harap. Ey dilbera kâmet misal, ve nazika dile hijar. Deş kendine girin batal, veyran ezi malim harap. Ey dilbere, vay dilbere, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, veyran ezim malim harap.

evina dilê min, roniya çavê min. Min biriya te gülê, kes kuy sorun dera min.

0: Rouge, l'enfant rouge. Non, non, dernier.
1: Babadan
2: önce müjdemi isterim.
1: Rabo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

0: Hoş geldin Bekri. Nasılsın
1: oğlum?
0: Bekri.
1: Efendim.
0: Tayyara. Kula da sahip kabeşe çakısısı. Bela kadar hap çay hoş bu kirli de çöpki. Haydi kirli haydi.
2: La bela kirli hani ma hacay. Kalesi ve gaho gaho.
3: La ya kirli bile. Çayli adına, gayri çayli adıkum. Enta zhukha. Şuf şunur

0: alemi. Hapsalemi tamam ede heysil abdale ve der imana bavette megelo ve ismi gemine de sehvalidin ağa resul ya. Müsef oda tavanı da kim ramişana gildi megulü ya nâve muhammedi ve derze ede hakim işemine ede arabi leye kerem kim. Le arabi ne zan müsül ve terezü terez bavere rakud imsemi da khiyal ve ismi gemine derze kulu bu khiyal ve ede khemme huvaydil. Ah huvaydil dil huvaydil.
1: Ben kulama isteydim.

Gelik hudar, gelik azadi khuaz. Da helbestu da khaftini mede, yek kise ilmi, kise zanayi, yek kise nühteyn din. Zor beviste, gigaba gelime ev guhdar kirin, jihav vipirsin, lewd naba zmani mekevi, be axaftin, zor başi.